0: Kendisi var o hiç kes, twinim stool stress. Chica vota v zekir vje, chica vota vje. Se kendisi var o hiç kes, twinim stool stress.
1: SK2, Toruń.